subana a farafani loto gubunu metil ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge kran tuli de itumo medunga nyoro kidiglo to gubunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku melayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nimala yiganga ibala iyerwa mala yiganga ibala gipara gnasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi ganga ibala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganga mbi nimala yi ganga ibala mesubana ganga ibala giyerwa yame jema fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganga lagi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajango sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebon nsimo wala ba baro.

farafa ni glotto gubunu metel ocha joglotto ke joglotto ble gubunu ge kran chule de itumo medunga nyoro ke joglotto gubunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganglotto alo akodugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku melayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nimala yiganga ibala iyerwa mala yiganga ibala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi gan ibala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro ro gan mbi nimala yi gan ibala subana gani gbala giyero yami jeme fata guno gunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbi gabu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajango sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biyesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebon nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

bona no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum radare dekele zoom to go bona ke kales kalmozen kabzen ke fin kadeyo radare deke esom na buyu duru masalo jolo